geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

Anne, ben bu yola adanmışım. Kurbanlık koçlar gibi allayıp pulla beni. Ya da damat olacakmışım gibi kendi elinle giydirip sevgiliye yolla beni. Alkanlara bulandığımda ödülün alnımdan öpmek olsun. Sana da bu yakışırdı oğlum de. Helal olsun sana sütüm, helal olsun de. Bugün zalimlerin Müslümanlara yaptığını görüyorsun. Gördükçe yüreğime kan iniyor anne. Sararıp soluyor benzim, içim içimi yiyor, biliyor musun? Biliyorum, nazla, sözle büyüttün beni. Kolay kolay yetiştirdiğin güle kıyamazsın. Ama güller sevgiliye dermek için ekilir. O zaman beni kendi elinle der anne, kendi

daha gençsin. Erken deme bana. Aşığım anne aşık. Ölüme sevdalıyım peşinen. Sen kara sevda nedir bilir misin? Benimki ondan da beter. Ne aşıklar, ne aşklar gördüm. Mecnun, Kerem, bunlar ne ki? Ben bu yola yüreğimi koydum, canımı koydum, kanımı koydum, gözyaşımı koydum, gençliğimi koydum anne.

Anne, haydi kalk. Yüreğinle yıka beni. Kucağına al, kokunla süsle beni. Ellerime çiçek vermeyi de unutma ha. Bir öpücük kondur da yanaklarıma. Sevgiliye yolla beni anne. Sevgiliye yolla.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler. Çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşin hep uykulara doğduğunu.

0: Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır ve çocuk bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu
1: Vuslat FM.

karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde. Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Hiç meylim yok dünyaya, daldım ben bir hülyaya. Tarifsiz bir sevdayla senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Yorgunum bitmez ahım, arşa çıkar feryadım. Derdime tek ilacım, senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

İstemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin af ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan. Ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım. Sana sığınanları koru. Ey nurların nuru. Ey sırları bilen. Ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

Bir de ben Rabbim, bir de ben sana hakkıyla kul olmak isterdim. Sevdiğini sevmek, sevdiğine sevilmek isterdim. Biliyorum, hak etmediğimi biliyorum. Ama ben Rabbim, ama ben seni çok seviyorum. Derdimi seviyorum, veren sensin. Derdimin dermanı olan sensin. Bana seni seviyorum dedirtensin.

de ben Rabbim, bir de ben senin Habibim dediğin Ahmet'i, sevdiğim dediğin Mahmud'u, ağzından çıkan vahidir, onun sözü benim

Vahşilerin mızrağı kalbime binlerce defa saplansın. Çığlıklarım yükselip arş-ı alaya ulaşsın. Zalimlerin kılıcı al kanımla boyansın. Ey şehadet gel artık. Ey şehadet gel artık. Dünya

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Musta Zafer Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
11: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
12: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
13: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
14: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
15: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
16: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
15: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
17: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
18: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
15: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
19: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı, Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
2: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
3: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
4: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
15: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
6: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
11: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
15: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
15: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
16: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit

0: İnan.
1: Kardeşler unlu mamulleri Yusuf Yaman, inadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
2: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan döşeme, Regaip okuyan. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
5: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
2: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
5: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
6: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat. Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
5: Royalize Bags, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
1: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
5: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
7: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
1: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
8: Seyitler Şekerleme.
5: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
9: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
2: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
10: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
5: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
2: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
10: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Uysal Kelebek, Yatak, Baza, Başlık. Üç Bey Tekstil, Penye Kumaş, Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
5: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
10: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
8: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Door Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
10: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
5: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
10: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
11: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
12: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

0: İbrahim dedi ki, oğulcum, seni kurban edeceğim.
1: Seni kurban edeceğim.
0: Hacer dedi ki, kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana.
1: Allah'a.
0: Kaşmak yakışmaz sana. Allah'a. İsmail dedi ki, babacığım, emrolunduğunu yap. Ben Allah'a feda. İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.
2: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

Bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.

0: büyük şehrin büyük radyosu. Vuslat FM.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur. Asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun. Seni görmesin kör olsun.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.

0: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin,
1: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz,
2: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay, Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
3: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
2: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
4: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
5: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
6: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, metro yolu üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
1: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
2: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
6: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
6: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
4: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
6: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
1: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Kara Bulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
6: Karataş Mermer, Kabasakal Mezarlığı, Şaban Kara Bulut.
1: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
7: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
0: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman. İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
1: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
2: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
0: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
2: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme, Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu, Yılmaz Olgun,
6: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun,
1: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza,
6: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
8: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
2: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
6: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
6: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
9: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
2: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar 1 Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Seyitler Şekerleme,
6: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
10: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
1: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
11: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
6: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
1: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
2: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
11: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
1: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört, Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi, Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
6: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
11: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
5: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
2: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
11: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzelevler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
6: Ünal Mobilya, Mobilyacılar sitesi. Murat Ünal.
2: Zarro Kids çocuk gömlekleri. Adnan Kaplan.
11: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
12: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
13: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp "Bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla" diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların mavidir özgürlüğün rengi, çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavuruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Ecezi'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofralarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri hayatımızın karnını okşayan, içten duaları yolumuza ışık olan vefalı anne babalarımızın gözledikleri yolumuz kadar özlemle karşılıyoruz kurbanı. Vefa güneşlerinin sıcaklığında vefasızlıklarımızı eritip hayatımızla bayramlaşıyoruz. Beton duvarlı evlerimizin salonlarından bayram coşkulu caddelerine koşturarak karşılıyoruz kurbanı. Unuttuklarımızı, vefasızlıklarımızı, vurdum duymazlıklarımızı, kötülüklerimizi, karamsarlığımızı, terk edişlerimizi, şükürsüzlüğümüzü, kaçışlarımızı, esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tek bir olana, ona, nice güzel bayramlara.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk,

0: Olaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
1: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
5: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
2: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
6: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
7: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
6: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
8: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
9: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
6: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
2: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
10: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
8: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
9: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, metro yolu üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
6: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
11: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
1: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
2: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
8: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
1: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
6: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
2: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
6: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
7: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
9: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
9: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
2: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
12: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
1: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
6: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
1: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
13: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
1: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
2: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
1: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
11: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
9: Seyitler Şekerleme.
1: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
14: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
6: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
9: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
6: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.

0: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
1: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
2: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
3: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
5: 3Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
6: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
3: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
8: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
9: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
10: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
6: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
11: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
12: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
13: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
14: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban Bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken, aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir diğerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken, şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerini bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayram.
2: En sevgiliye vuslatın adresi. Vuslat FM.

0: Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.
1: Mübarek olsun. Mübarek olsun.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: Acargül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
1: Adana Hacamat Malzemeleri, Osman Alan.
2: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
3: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
4: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
5: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
6: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
7: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
8: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
1: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
9: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
4: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
10: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
11: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
10: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
12: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
4: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
13: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
14: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
1: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
4: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
0: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
1: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
12: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
6: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
4: Bayramınız mübarek, İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
10: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
15: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
7: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
4: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
12: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
7: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
10: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
4: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
10: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
11: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
13: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
4: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
10: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
1: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
13: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
4: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
2: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
7: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
10: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
7: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
12: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
16: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
1: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımur.
7: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
4: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
12: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
7: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
15: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
1: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
4: Tüm hemşerilerimizin mübarek kurban

0: Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Seyitler Şekerleme.
2: Birlik Kitap Kırtasiye. Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
3: Tarz Bijuteri. Rahmi ve Haşim Kapalak.
4: Tatlıcı İkizler. Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
5: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
4: Tekin Mobilya ve Pen. İsa ve Ramazan Tekin.
2: Tekin Temizlik Dünyası. Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
4: Toros Tel Çit Sistemleri. İmalat ve Montaj.
6: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
5: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
4: 3B Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
2: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
5: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
6: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
0: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
6: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
5: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
2: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi. Murat Ünal.
6: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
9: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
10: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i rahimde bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimizle kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken, kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum, öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin, hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden, şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum.

kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı, İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek

0: Yolculuk Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
1: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
5: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
2: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
6: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
7: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
6: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
8: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
9: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
6: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
2: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
10: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
8: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
9: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
6: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
11: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
1: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
2: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
8: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
1: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
6: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
2: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
6: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
7: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
9: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
9: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
2: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
12: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
1: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
6: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
1: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
4: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımur.
1: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
2: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
1: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
11: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
9: Seyitler Şekerleme,
1: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
13: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
6: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
5: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
6: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.

0: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
1: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
2: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
3: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
5: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
0: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
3: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
6: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
2: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
7: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
0: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi. Murat Ünal.
2: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
8: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
9: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.

0: İbrahim dedi ki, oğulcum, seni kurban edeceğim.
1: Seni kurban edeceğim.
0: Hacer dedi ki, kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
1: Kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
0: İsmail dedi ki, babacığım, emrolunduğunu yap. Ben Allah'a feda. İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup, ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde, Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küfrü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.
1: Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efe.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efe.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efe.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efe.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
2: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası. Muhammed Altın Kaynak.
3: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı. Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
4: Ata Elektrik. İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu. Çakmak Plaza Zemin Kat.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Güneykuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası.
1: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
6: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
2: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
7: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
2: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
8: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi. Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
9: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
2: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
1: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
10: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşil Evler Mahallesi, Emin Aslan.
1: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
8: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
9: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, metro yolu üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
2: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
11: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
4: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
8: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
4: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
2: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Kara Bulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Kara Bulut.
2: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
7: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
9: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
2: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
1: Muzaffer Fazıl Ak Yıldız, Yatak Sanayi.
9: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
12: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
4: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
2: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
4: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
13: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
1: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
4: Royaliz Bex, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
4: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
11: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
1: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
9: Seyitler Şekerleme.
4: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
14: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
2: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
2: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
1: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
1: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
2: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
5: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
2: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
7: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat efendim.
8: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp "Bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla" diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların mavidir özgürlüğün rengi, çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Aceze'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofralarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri hayatımızın karnını okşayan, içten duaları yolumuza ışık olan vefalı anne babalarımızın gözledikleri yolumuz kadar özlemle karşılıyoruz kurbanı. Vefa güneşlerinin sıcaklığında vefasızlıklarımızı eritip hayatımızla bayramlaşıyoruz. Beton duvarlı evlerimizin salonlarından bayram coşkulu caddelerine koşturarak karşılıyoruz kurbanı. Unuttuklarımızı, vefasızlıklarımızı, vurdum duymazlıklarımızı, kötülüklerimizi, karamsarlığımızı, terk edişlerimizi, şükürsüzlüğümüzü, kaçışlarımızı, esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tek bir olana, ona, nice güzel bayramlara.

0: Sesin hayata yön verdiği radyo.
1: Vuslat FM.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel ayıd ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Acar Gül Çiçeklik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
2: Adana Hacamat Malzemeleri, Osman Alan.
3: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
4: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
5: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
6: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
7: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
8: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
9: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
10: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
5: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
11: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
12: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
5: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
13: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
11: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
14: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
5: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
15: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
7: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
11: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
7: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
5: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
5: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
10: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
12: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
12: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
7: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
5: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
7: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
11: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
16: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
7: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
11: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
7: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
17: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Sağ.

0: önce.
1: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz. Seyitler Şekerleme.
2: Birlik Kitap Kırtasiye. Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
3: Tarz Bijuteri. Rahmi ve Haşim Kapalak.
4: Tatlıcı İkizler. Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
5: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
6: Tekin Mobilya ve Pen. İsa ve Ramazan Tekin.
2: Tekin Temizlik Dünyası. Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
7: Toros Tel Çit Sistemleri. İmalat ve Montaj.
8: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
5: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
9: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
10: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
11: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
5: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
12: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
13: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
14: Yiğit Doğur Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
5: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
2: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
16: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
17: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
18: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
19: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban Bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir digerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerine bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayram.
2: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
3: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

peşinde. Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde yıldız yıldız halkalar oluşturdular.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
3: Peygamber Sevdalıları Vakfı,

0: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı. Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
1: Ata Elektrik. İsmet Paşa Mahallesi, 51112 Sokak, No 12.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu. Çakmak Plaza Zemin Kat.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Güneykuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
5: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
2: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
6: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
7: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
6: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
8: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
9: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
6: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı, Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60026 Sokak, Umut Genç.
2: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
10: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
8: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
9: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, metro yolu üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
6: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
11: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
1: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
2: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
8: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
1: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
6: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
2: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
6: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
7: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
9: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
9: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
2: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
12: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
1: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
6: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
1: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
13: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımur.
1: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
2: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
8: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
1: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
11: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
9: Seyitler Şekerleme.
1: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
14: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
6: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
15: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
6: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve

0: Ramazan Tekin.
1: Tekin Temizlik Dünyası. Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
0: Toros Tel Çit Sistemleri. İmalat ve Montaj.
2: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
3: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
0: 3Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
1: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
3: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
5: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
2: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak Mobilyacılar Sitesi.
1: Ünal Mobilya Mobilyacılar Sitesi. Murat Ünal.
2: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
7: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
8: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i rahimde bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine, ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimizle kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken, kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum, öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin, hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden, şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe illallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Musta Zafer Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
11: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
12: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
13: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
14: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
15: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
16: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
15: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
17: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
15: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
18: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı, Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
19: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
20: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
21: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
15: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.

0: Bayramımız mübarek olsun.
1: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
2: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
0: Okuyan döşeme, Regaip okuyan. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
4: Osmanlı Lezzet Sarayı. Erdal Vurgun.
1: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
4: Özaka Tekstil. Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Öz Kılıç Tekstil. Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
5: Öztürk Bijuteri. Bol çeşit ve uygun fiyat. Faruk Öztürk.
2: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
4: Royaliz Bags. Plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Kebapçı Zihni. Kıbrıs Caddesi.
4: Sağ Umut. Hüseyin Savcı.
6: Sait İş. Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı. Doğan Kent.
2: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
7: Seyitler Şekerleme.
4: Birlik Kitap Kırtasiye. Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
8: Tarz Bijuteri. Rahmi ve Haşim Kapalak.
1: Tatlıcı İkizler. Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
9: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Tekin Mobilya ve Pen. İsa ve Ramazan Tekin.
4: Tekin Temizlik Dünyası. Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
1: Toros Tel Çit Sistemleri. İmalat ve Montaj.
2: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
9: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Uysal Kelebek, Yatak, Baza, Başlık. Üç Bey Tekstil, Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
4: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
9: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
7: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
2: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
9: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
4: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
2: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
9: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
10: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
11: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

gerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

0: İbrahim dedi ki, oğulcum, seni kurban edeceğim.
1: Seni kurban edeceğim.
0: Hacer dedi ki, kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana.
1: Allah'a.
0: Kaşmak yakışmaz sana. Allah'a. İsmail dedi ki, babacığım, emrolunduğunu yap.
1: Ben Allah'a feda ederim.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup, ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde, Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.
2: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

ümmetin bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.

0: Emin Aslan, Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
1: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
2: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
3: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
5: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
6: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
7: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
3: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
1: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
7: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
5: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
3: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
7: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
5: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
8: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
3: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman. İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
6: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
3: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme, Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu, Yılmaz Olgun,
7: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun,
5: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza,
7: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
9: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
6: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
7: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
7: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
6: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
10: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
6: Seyitler Şekerleme,
7: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
11: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
5: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
12: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
5: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
7: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
5: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
6: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
12: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
5: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi, Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
7: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
12: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
6: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
13: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
6: Yiğit Doğur Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
12: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
7: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
6: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
12: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
14: En sevgiliye vuslatın adresi.

0: Buzlat FM.
1: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp "Bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla" diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların mavidir özgürlüğün rengi, çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavuruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Aceze'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofralarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri hayatımızın karnını okşayan, içten duaları yolumuza ışık olan vefalı anne babalarımızın gözledikleri yolumuz kadar özlemle karşılıyoruz kurbanı. Vefa güneşlerinin sıcaklığında vefasızlıklarımızı eritip hayatımızla bayramlaşıyoruz. Beton duvarlı evlerimizin salonlarından bayram coşkulu caddelerine koşturarak karşılıyoruz kurbanı. Unuttuklarımızı, vefasızlıklarımızı, vurdum duymazlıklarımızı, kötülüklerimizi, karamsarlığımızı, terk edişlerimizi, şükürsüzlüğümüzü, kaçışlarımızı, esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tek bir olana, ona, nice güzel bayramlara.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kâbe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kâbe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efem.

bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'de

0: civarı Alaaddin Yeniay, Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60026 Sokak, Umut Genç.
1: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşil Evler Mahallesi, Emin Aslan.
0: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
3: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
4: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, metro yolu üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
6: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
7: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
5: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
1: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
3: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
5: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
6: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
1: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
6: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
8: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman. İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve Oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
0: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
9: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme, Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu, Yılmaz Olgun,
5: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun,
6: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza,
5: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
10: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
0: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
5: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
1: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
5: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
11: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
0: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
1: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Seyitler Şekerleme,
5: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
12: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
6: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
13: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
6: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
5: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
6: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
0: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
13: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Uysal Kelebek, Yatak, Baza, Başlık.
6: Üç Bey Tekstil, Penye Kumaş, Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
5: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
13: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
4: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
0: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
13: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
14: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
5: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi. Murat Ünal.
15: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
13: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği...

0: rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
2: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat efendim.
3: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban Bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken, aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir diğerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken, şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerini bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayramdır.

0: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz.
1: Vuslat Efendi.

bun emir berê şeytan azadiya insan birin zulüm zuhar kirne kar dünya kirin zindane riya rabbi haberdan riya hakku azadi ev erdavet beheşti ava kirin uyrane.

0: Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek, mübarek olsun. Olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun.
1: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat Efendim.

Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

0: ihram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
1: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
0: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
3: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman. İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
0: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
4: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme, Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu, Yılmaz Olgun,
2: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun,
0: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza,
2: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
6: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
4: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
2: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi, Ahmet Ölmez.
1: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
2: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
7: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
4: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
1: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
8: Seyitler Şekerleme,
2: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
9: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
0: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
10: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
0: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
2: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
0: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
4: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
10: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık. Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
2: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
10: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
1: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
4: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
10: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
2: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
4: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
10: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
11: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
12: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına, ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi, sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayram da düşünülemez. Bilakis bayramlar, gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i Rahim'de bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimiz de kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken, kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum, öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin, hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden, şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmail'lerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
16: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
17: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
16: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
18: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
10: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
16: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
16: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
16: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun,
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme, Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu, Yılmaz Olgun,
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun,
16: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza,
10: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
19: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royaliz Bex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
18: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hur

0: Değerli Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
1: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
2: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
3: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
0: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
2: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
4: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
3: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
2: 3B Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
0: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
3: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
6: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
4: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
3: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
7: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
0: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi. Murat Ünal.
4: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
8: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
9: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardından. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem. Hatice-tül Kübra'nın hatıraları. O gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları?

Ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem. İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olanım. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfü kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşil Evler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kabasakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi.

0: Manlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun,
1: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza,
0: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul,
4: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
5: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdımır.
0: Royaliz Bags, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
2: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
0: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
6: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
5: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
7: Seyitler Şekerleme.
0: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
8: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
1: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
9: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin. İsa ve Ramazan Tekin.
0: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
1: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
5: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
9: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
1: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
0: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
9: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
7: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
5: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
9: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
10: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
0: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
5: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
9: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
3: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
11: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban Bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir diğerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerinde

kentine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten, hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerine bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayram.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli. Geçin.

0: Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.
1: Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إحرام içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
2: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, İş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
3: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
6: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
7: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
8: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
9: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
10: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güney Kuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
11: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmail'lerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
12: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
13: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
12: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
14: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
15: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
12: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
14: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
17: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
9: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
12: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
18: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
9: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
9: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı Sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
14: Hilal İletişim, Çakmak Plaza Giriş Kat.
9: İhvan Dekorasyon, Alçı, Boya, Asma Tavan İşleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
12: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
9: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
12: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi Karşısı.
13: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
17: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
12: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve Oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
17: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
19: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
9: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
12: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
9: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
14: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
10: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
9: Royal Isbex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
14: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
9: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
18: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
15: Seyitler Şekerleme.
9: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanın.
20: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
21: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
22: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
21: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
9: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
21: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
22: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
14: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
21: 3 Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
9: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
22: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil Mobilyacılar Sitesi İlyas Giden.
15: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Doğru Kapı Sistemleri Emin ve Mustafa Yiğit.
22: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak Mobilyacılar Sitesi.
9: Ünal Mobilya Mobilyacılar Sitesi Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri Adnan Kaplan.
22: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
14: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
23: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: sonunda hoş görüşürüz.
1: Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i Rahim'de bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimiz de kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum, öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin, hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken, onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken, onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan.
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz.
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
11: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
12: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
13: Baraj Yolu Yapı Market, Gökhan Asoğlu.
14: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
15: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
16: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
15: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
17: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
15: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
18: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
19: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
20: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
21: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
15: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
22: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
21: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
15: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
15: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
16: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
15: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
18: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
23: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
15: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Öz Aka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
21: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
24: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
18: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royaliz Bex, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
21: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
22: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
20: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
2: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
8: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
3: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
8: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
8: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
4: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış. Furkan ve Muhammed Atadursun.
3: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
21: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
8: Üç Bey Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın. Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil Ali Güneş.
3: İbadetleriniz daim, imanınız kamil,

0: lerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Tüm Yusufilerimizin ve şehit ailelerinin Kurban Bayramları mübarek olsun. Osman Sülün, Ali Sülün.
2: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
3: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: İbrahim dedi ki, oğulcu, seni kurban edeceğim.
2: Seni kurban edeceğim.
1: Hacer dedi ki, kalbimin meyvesi, gözümün feri, kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
2: Kaşmak yakışmaz sana Allah'a.
1: İsmail dedi ki, babacığım, emrolunduğunu yap, ben Allah'a feda. İbrahimler, Hacerler, İsmailler, bayramınızı tebrik ediyorum.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde, kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun.

0: birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hüdapar Adana İl Başkanlığı,
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı,
3: Mektep Eğitim ve Kültür Derneği, Musta Zafer Cemiyeti Adana Şubesi, Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Acar Gül Çiçekçilik, Adana'nın her yerindeyiz. Yaşar Acar.
5: Adana Hacamat Malzemeleri Osman Alan,
6: Akdeniz Bilgisayar, Çakmak Plaza Zemin Kat, Yaşar Ayvaz,
7: Acar Market, Çamlıbel Mahallesi, Saim Acar,
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Alparslan Tekstil, 19 Mayıs Mahallesi, Orhan Alparslan.
8: Altın Kaynak Züccaciye ve Mutfak Dünyası, Muhammed Altın Kaynak.
9: Altınoğlu Kuyumculuk, Solaklı, Yılmaz ve Ramazan Akdoğan.
10: Ata Elektrik, İsmet Paşa Mahallesi, 51.112 Sokak, No 12.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Atlas Teknoloji, Halilcan Çubukçu, Çakmak Plaza Zemin Kat.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda, Güneykuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi Arası.
3: Baraj Yolu Yapı Market Gökhan Asoğlu.
12: Börekçi Ramazan Usta, Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi.
0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin Bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
13: Büşra Bijuteri, Ahmet Yeniay.
14: Cadde Kılıf Dünyası, Çakmak Caddesi ve Teknosa Karşısı.
13: Cemal Usta Börekleri, Cemal Aktaş.
15: Büşra Mobilya, Çukurova Caddesi, Mehmet Yiğit.
0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağlan Akış, Mustafa Güvercin.
13: Çağrı Berber, Mutlu Caddesi Hacı Ahmet Alagöz.
3: Çarşı Tost Döner, Büyük Postane Civarı Alaaddin Yeniay. Doruk Etiket, Döşeme Mahallesi, 60.026 Sokak, Umut Genç.
0: Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
16: Emin Bilgisayar ve Klima, Yeşilevler Mahallesi, Emin Aslan.
3: Emin Otomotiv ve Kaporta, Mestanzade Mahallesi, Seyfettin Yaşar.
15: Enver Tekstil ve Gömlek İmalatı, Murat Karataşoğlu, Murat Bakır.
1: Emin Mobilya, Mesut İçlek.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Ersöz Klima, Alparslan Türkeş Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Kasım ve Arif Ersöz.
13: Es Pompa, Yeni Sanayi, Cumali Baysulan.
17: Güney Pide, 19 Mayıs Mahallesi, 1115 Sokak, Hacı Şimşek.
10: Gürbüz Nakış, Metin Gürbüz ve Kardeşleri.
0: İmanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Hanım Çeyiz, Anadolu Mahallesi, Cuma Pazarı sonu, İlyas ve Hatice Bulduk.
15: Hilal İletişim, Çakmak Plaza giriş kat.
10: İhvan Dekorasyon, alçı, boya, asma tavan işleri, Mustafa ve Nurettin Kaçık.
13: Kara Bulutlar Mermer, Murat ve Tuncay Karabulut.
0: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
10: Karataş Mermer, Kaba Sakal Mezarlığı, Şaban Karabulut.
13: Kardeşler Közde Döner, Karşıyaka Meslek Lisesi karşısı.
14: Kardelen Mobilya, Onur Mahallesi, Yiğit İnan.
1: Kardeşler Unlu Mamulleri, Yusuf Yaman.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
13: Kepiroğlu Pastanesi, Hasan Kepir ve oğulları, Lider Kebap, Mahmut Altun.
3: Muzaffer Fazıl Akyıldız, Yatak Sanayi.
1: Okuyan Döşeme, Regaip Okuyan.
0: Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Olgunlar Otomotiv, Rot Balans ve Jant Düzeltme. Gül Bahçesi, Eski Cuma Pazarı Yolu. Yılmaz Olgun.
10: Osmanlı Lezzet Sarayı, Erdal Vurgun.
13: Ömer Teknik Cep Telefonu Parça ve Aksesuar, Çakmak Plaza.
10: Özaka Tekstil, Melek Gezer, Mustafa Aka.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Öz Kılıç Tekstil, Melek Gezer, Hanifi Özoğul.
18: Öztürk Bijuteri, bol çeşit ve uygun fiyat, Faruk Öztürk.
3: İlahi ve ezgi sanatçısı Mehmet Taşdemir.
10: Royalist Bags, plastik valiz üretimi. Ahmet Ölmez.
0: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
15: Kebapçı Zihni, Kıbrıs Caddesi.
10: Sağ Umut, Hüseyin Savcı.
17: Sait İş, Çukurova Tarımsal Araştırma Karşısı, Doğan Kent.
3: Savcı Bey Tekstil, Koza Mahallesi, Bahar Bir Caddesi, Üzeyir Savcı.
0: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Seyitler Şekerleme.
10: Birlik Kitap Kırtasiye, Turgut Özal'da, Kenan Evren'de, Hurmalı Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında.
19: Tarz Bijuteri, Rahmi ve Haşim Kapalak.
8: Tatlıcı İkizler, Vakıflar Sarayı Toprak Pasajı Altı.
20: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
8: Tekin Mobilya ve Pen, İsa ve Ramazan Tekin.
10: Tekin Temizlik Dünyası, Çukurova Caddesi, İsa Ceylan Petrol Karşısı, Hakan Tekin.
8: Toros Tel Çit Sistemleri, İmalat ve Montaj.
3: Tuğba İnşaat ve Su Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış, Furkan ve Muhammed Atadursun.
20: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
15: Uysal Kelebek Yatak Baza Başlık.
8: 3B Tekstil Penye Kumaş Tişört. Hüseyin Ayaydın, Ünal Boya Atölyesi. Mobilyacılar Sitesi, Mustafa Ünal.
10: Vasfi Tekstil, Ali Güneş.
20: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Azzez Tekstil, Mobilyacılar Sitesi, İlyas Giden.
1: Yasin Tekstil, Melek Gezer, Yılmaz Geçer.
3: Yiğit Door Kapı Sistemleri, Emin ve Mustafa Yiğit.
20: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Ulus Kapı ve Orman Ürünleri, Güzel Evler Mahallesi 338 Sokak, Mobilyacılar Sitesi.
10: Ünal Mobilya, Mobilyacılar Sitesi, Murat Ünal.
3: Zarro Kids Çocuk Gömlekleri, Adnan Kaplan.
20: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği,

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp "Bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla" diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların mavidir özgürlüğün rengi, çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı, unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Ece'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofralarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri hayatımızın karnını okşayan, içten duaları yolumuza ışık olan vefalı anne babalarımızın gözledikleri yolumuz kadar özlemle karşılıyoruz kurbanı. Vefa güneşlerinin sıcaklığında vefasızlıklarımızı eritip hayatımızla bayramlaşıyoruz. Beton duvarlı evlerimizin salonlarından bayram coşkulu caddelerine koşturarak karşılıyoruz kurbanı. Unuttuklarımızı, vefasızlıklarımızı, vurdum duymazlıklarımızı, kötülüklerimizi, karamsarlığımızı, terk edişlerimizi, şükürsüzlüğümüzü, kaçışlarımızı, esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tekbir olana, ona nice güzel bayramlara.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz.
1: Mustafa Efendi.

0: kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir digerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerine bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayram.
1: Görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.vuslatfm.com.tr.

Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Tembel.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Tembel.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Tembel.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Tembel.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Zaten ömürden yaşanmadı. 3-5 gün kaldı.
1: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.
2: Ne ben söyleyeyim ah, ne de siz dinleyin. Vakitlerden bir vakit, öğleyim. Durmuş zaman, donmuş lef-i mahfuz. İnadına özgürlük, inadına direniş, inadına Hamza gibiydi. Hay dedi Hüseyin'im, hay. Hay, gözünü sevdiğim yiğidim. Cananına aşığım, çılgın ve mütedeyyin. Hey çöl arslanları, titremeyin. Bu hararet ısıtır hepimizi. Tarihin kalbi şehit, tarihin kalbi şahit. Susuz çöle kan ve gözyaşı. Vuslat sevdalım düştü. Adı Hüseyin. Ağlasın gökyüzü. Ağlasın ümmetim. Ağlasın Kerbela. Susmasın Zeynep'im. Dirilsin asgarım. Dirilsin kanım. Dirilsin gözyaşım.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

Şu an Mustafa Efem frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı, depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların toprak gibi

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler yokluğunda varlığını bulmalı.

umuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan Yesriblerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı.